Merhaba sevgili dostlar. Alemin en damarında damağı Cahilid yayında. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam beni yalnız bırakıyorsunuz değil mi? Bu akşam şarkılarımız bomba gibi. Şimşon'da yolda olan hayırlı çocuklar. İş olan hayırlı işler. Ve hasta yatanlara Allah'tan acil şifalar. Tam 3 saat boyunca en güzel şarkılar, tabii ki en güzel sohbet bu frekansta. Yani radyocu Halit yayında. Şimdi şu anda mesaj paneline bakıyorum. Maşallah istekler gelmeye başlıyor. Sağ olun, var olun. Birazdan isteklerinizi değerleneceğim. Ona göre başka bir yere ayrılmışsınız. Doğru seçim, doğru karar. Meşk efendim.

0: Agustin.
1: Eyvah eyvah, ne güzel şarkı değil mi Linet'ten? Eylül akşama dedi güzel sanatçımız. Evet, şimdi şu anda mesajlarınızı bakıyorum kimlerden gelmiş. Hangi dostlarımızdan? Merhaba abi, ben Selim. Seni şu anda Zütfü'nden dinliyorum. Güzel şarkı çalıyorsun. Bana Müslüm Baba'dan bir şarkı çalar mısın? Hayırlı akşamlar. Şu anda beni dinleyen Soykan ailesine bolca selamlarımızı gönderiyoruz. Kulağınız bende kalsın. Evet, yolculuğumuz kimden devam ediyor? Hakan Altun, gönlü yarası diyecek güzel sanatçımız. Radyo frekanslarımız Büyük Abdol için 107.1, Fazıl frekansımız 107.8 ve de 106.5.

0: İçine dert olacak sana bu son bakışın. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışın. İçine oturacak vedasız ayrılışın. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var, Allah'ından ve Allah'ından bulasın.
1: Meşk efem.
2: Buradan çıkış yok.
3: Abim yakışır.

akşam fena kapıyoruz. Çok fena kapıyoruz sevgili dostlar. Şimdi şu anda beni Arnhem'de dinleyen sevgili arkadaşım, sevgili kankam Erdal Erkaya. Çok tembelliğe görüşemiyoruz sevgili dostumla. Sevgili dostum radyosunu açmış ve de Meşk FM dinliyor. Eyvallah Erdal. Yolcumuz kimden devam ediyor? Epur Güneş. Alev alev. Allah Allah. En güzel stüdyo, en güzel stüdyo şarkılar tabii ki Meşk FM'de. Halit dostunuz yayında.

Çok yıldırım bebeğim benim dedi, bebeğim dedi güzel sanatçımız, evet. Evet dostlar, yolculuğumuz devam edecek. Tam 2 saatimiz kaldı. Tam 2 saat. Vallahi saatler uçuyor ya. Vallahi ben bile anlamadım. Vazgeç gönlüm diyecek. Evet, radyo frekanslarımız Büyük Abdon için, yani arabada radyo frekanslarımız 107.1, faz frekansımız 107.8 ve de EPH'de 106.5 ve de Zvolle Apeldoorn Devter, yani DAB Plus'ten seçenek bol.

0: Ne güzel bir şarkı değil mi? Vazgeç gönlüm. Evet diyorum dostlar. Sağ olun var olun bu akşam benimle yalnız bakmıyorsunuz değil mi? Çünkü mesaj bu akşam bayağı yoğunuz. Sağ olun var olun. En büyük destek budur işte. Bizi sormak ve de istek şarkıda istemek. Ya sevgili dostlar şimdi şu anda bir tane mesaj daha geldi. Atilla Kaya'dan bir şarkı. Seçmeyi bana bırakmış. Eyvallah sağ ol.
1: Aşkın adı geçince yıllardır hep kaçardım aşık olmaktan.

var olsun. Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya. Vurdum gönlümü hasretin en uzak yoluna. Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun.

Her şey yalan. Her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah, halimi perişan etti birisi.

Bu şarkıya zamanda çok çaldık ya valla. Onu da eskiden en radyo Almeri'de görüyordum. Ve de bu şarkıyı her zaman çaldım. Bol bol çaldım. Ya o ne gençlik. Onda gücümüz vardı. Şimdi yaşadık ya. Evet, listeme bir bakalım. Şimdi şu anda istek yok. Evet, kimle devam ediyoruz? Berkay, terk etmek ne kadar kolay. Eyvah eyvah.

Bekay. Evet, güzel bir şarkıydı değil mi? Bilemem. Şimdi şu anda beni evde dinleyen Mehmet amcamız Haliç'im dedi. Radyomuzun sesini açtık. Dükkanda Cübbül Cemaat Meşkevime dinliyoruz. Eyvallah, sağ ol Mehmet amcım. Allah razı olsun. Zara, Dilenci. Bu akşam şarkılarımız çok fena, ona göre tam damardan. Zaten bizim işimiz damar çalmak. Arabesçiyiz.

Sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

Orhan Halkamaz, iki keklik dile güzel sanatçımız. Evet tamam, son saatteyiz sevgili dostlarım. Bu son saatte yayın tarzımız devam ediyor. Konuk sanatçımız Tufan Ataş.

Evet kar oldum ya dedi güzel sanatçımız. Evet dedim, şimdi şunda saatime bakıyorum. Yavaş yavaş vedamı edeceğim. Benden bu akşam bu kadar. Suç ve Disadex'e affola. Haftaya aynı saat ve aynı frekansta buluşacak üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanet oluyorsunuz. Bay bay.

dostum meyler oldu sensiz gecelerde. Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım senden başka kimseyi yar sayamadım. Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım sen.